elinde sazı, çalar bazı bazı. Sen babanı kandır, anan dinden razı. Bir elinde cura, çal vura vura. Küçük hanım geliyor, bel kıra kıra.

ama çattım çatmayı. Çağırın gelsin Fatma'yı. Fatma'm nereden öğrendin?